0: 6 Eylül pazar gününden sonra Almanya artık o alıştığımız Almanya olmayabilir diyenlerdi söz konusu. Abartmayın canım, bu sadece bir eyalet seçimi diyenlerdi. Konu ne? Pazar günü Saksonya-Anhalt'te yapılacak eyalet seçimleri ve aşırı sağcı AfD'nin o seçimleri kazanacağının kesin olması. Buradaki en büyük soru AfD'nin Saksonya-Anhalt'i tek başına yönetebilip yönetebilemeyeceği, eğer ki yeteri kadar oy alırsa dükkanı kapatıp gidelim o zaman diyen yabancı kökenlerin sayısı çok Saksonya-Anhalt'ta. Bugün Kozmotürkçü olarak bu seçimin olası sonuçlarına göz atacağız. Ekibimizden Erkan Arslan bize Saksonya-Anhalt için son kamuoyu araştırmalarının ne gösterdiğini aktaracak. Sonrasında Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Emre Arslan'la bir röportajımız olacak. Kendisinden AfD'nin Almanya'daki demokrasi ve yabancı kökenler için nasıl bir tehlike oluşturduğunu ve AfD'yi seçen, hatta partiye üye olan yabancı kökenleri nasıl anlamamız gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Kozmotürkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Almanya belki de 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden bu yana en önemli seçimine hazırlanıyor. Üstelik bir eyalet oylamasından bahsediyoruz. Saksonya-Anhalt eyalet seçimleri ve ülkede 81 yıl önce sona eren Nasyonal Sosyalist rejimin ardından ilk kez aşırı sağcı bir partinin bir eyaletin yönetimine geçmesi söz konusu. Saksonya-Anhalt'taki tarihi seçimlerin detayını Kozmotürkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, neler bekliyor bizi, nasıl bir 7 Eylül sabahına uyanabiliriz Almanya'da?
1: Aydın, yayının açılışında da dediğin gibi hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı, olmayacağı bir Almanya'ya uyanmamız mümkün önümüzdeki pazartesi günü. Aşırı sağcı AfD'nin bu seçimleri kazanacağını, yani oylamadan birinci çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz. Zira tüm anketlerde en yakın rakibi CDU'yu ikiye katlıyor ırkçı parti. Buradaki tek soru işareti AfD'nin %40'ın ne kadar üstüne çıkacağı ve aldığı oy oranının tek başına iktidar için yetip yetmeyeceği.
0: Durumun vehametini de yeterince anlatıyor sanırım bu tablo. Peki neden bu kadar hayati öneme sahip Almanya ve Alman demokrasi için Saksonya-Anhalt'taki eyalet seçimleri?
1: Şimdi bizi başka ülkelerden dinleyenler altı üstü bir eyalet seçimi diyebilir. Ancak Almanya federal bir yapıya sahip ve eyaletlerin geniş yetki alanları var. Saksonya-Anhalt'taki AfD örgütü 2023'ten bu yana Anayasayı Koruma Dairesi tarafından aşırı sağcı olarak sınıflandırılıyor ve takip ediliyor. Partinin seçim programı ve özellikle de 100 günlük acil eylem planı da bu endişeleri artırıyor. Hatta geçtiğimiz aylarda aralarında CDU'lu isimlerin de bulunduğu bazı eyalet İçişleri Bakanları AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta iktidara gelmesinin devlet içi bir darbeye tekabül edeceği yönünde uyarıda bulundular. Her halükarda bu durumun ülke demokrasisi açısından da büyük bir kırılmaya yol açacağı konuşuluyor şimdiden.
0: O zaman Saksonya-Anhalt'taki AfD örgütüne ve seçim programına girelim. Nedir kamuoyunu bu kadar tedirgin eden vaatler?
1: AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki seçim programı ve acil eylem programının bir bölümü sığınmacılar ve göçmenleri kapsıyor. Ağırlıkla eğitim ve istihdama yönelik uygulamalar bunlar. Örneğin sığınmacı ailelerin çocuklarının ayrı sınıflarda eğitim görmesi öngörülüyor. Mültecilerin kamu yararına temizlik gibi görevlerde çalışması vaatlerden biri. Zaten sınır dışılar büyük bir yer kaplıyor AfD'nin seçim programında. Partinin eyaletteki başbakan adayı Ulrich Zygmunt milyonlarca insanın ülkeyi terk etmesi gerektiğinden bahsediyor sık sık. Eyalet olarak geri gönderme merkezlerinin kapasitesini artıracaklarını, iltica başvuru merkezlerinin de geri gönderme merkezine dönüştürüleceğini belirtiyor Zygmunt.
2: Und wir werden die Zahl der Abschiebehaftplätze natürlich signifikant erhöhen. Wir werden beispielsweise die Aufnahmeeinrichtungen und Ständer umwidmen in eine Abschiebehafteinrichtung. Wir möchten einfach wissen, wo diese Personen sich befinden, die ausreisepflichtig sind. Ich sehe es aber eigentlich viel einfacher lösbar, indem man die sozialen Anreize reduziert, indem man den Leuten das möglichst unbequem macht.
0: Şimdi AfD'nin göçmen kökenleri, özellikle de Müslümanlara bakışı herkesin malumu. Evet. Saksonya-Anhalt'taki seçim programı ve vaatlerine de yansımış tabii bu haliyle. Ancak AfD'nin Alman demokrasi için tehdidi göçmen politikasıyla da sınırlı değil sanırım.
1: Evet, aynen öyle. Az önce de dediğim gibi eyalet yönetimlerinin geniş yetki alanları var Almanya'da. Ve AfD Saksonya-Anhalt'ta iktidarı gelmesi halinde sadece bakan ve müsteşarları değiştirmeyi öngörmüyor. Eyalete bağlı tüm kurumlara yeni atamalar yapmak istiyor. Bürokrasiyi ters yüz etmek istiyor yani bir nevi. Şöyle çarpıcı bir örnek verelim. Her eyaletin kendine bağlı bir Anayasayı Koruma Dairesi, yani iç istihbarat örgütü var. AfD seçildiği takdirde eyaletteki istihbaratın başını belirleyecek ve istihbarat akışından bilgi sahibi olacak.
0: Şimdi Saksonya-Anhalt AfD örgütünün anayasayı koruma dairesi tarafından tamamen aşırı sağcı olarak sınıflandırıldığını az önce sen de söyledin. Yani bürokraside yapacağı atamaların gerekli liyakata sahip olmasını beklemek de pek olası olmuyor bu şekilde.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Almanya'da bürokratik atamalar adayların yerine getirmek zorunda olduğu çetin kriterlere ve anayasal liyakat ilkelerine bağlı. İç istihbarat tarafından aşırı sağcı olduğu gerekçesiyle takip altında olan Saksonya-Anhalt AfD'sinin bu kriterleri yerine getiren adaya sahip olmadığı düşünülüyor. Çeşitli eyalet İçişleri Bakanlarından gelen devlet içi darbe uyarısı da büyük oranda bürokraside öngörülen atamalara yönelik. Hatta devletin olası bir AfD iktidarına karşı hazırlık yapmasını da istiyor aynı İçişleri Bakanları.
0: AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki başbakan adayı Ulrich Siegmund'un açıklamalarına göz attım yayından önce. Eyaletteki göçmen kökenli işletme sahipleri üzerinde baskı kurulmasından bahsediyor hatta. Göçmenlerin işlettiği lokantaların bu yolla kapanmasını bile istiyor. Yani inanılır gibi değil gerçekten.
1: Evet, kent merkezlerinde göçmenlerin vakit geçirebileceği işletmeleri kapatmak istiyor Ulrich Siegmund. Remigrasyon, yani tersine göç kavramını sıkça başvuruyor. Siegmund 36 yaşında genç bir siyasetçi. Son olarak mevcut Saksonya-Anhalt Başbakanı CDU'lu Sven Schulze ile bir televizyon münazarasında karşı karşıya geldi AfD'li siyasetçi. Üslubu AfD'lilerde alışık olunduğu üzere oldukça saldırgan. Dünyayı kurtardık, Almanya'yı unuttuk savını kullanıyor sık sık. Hatta eyalet başbakanı Schulze'ye siyasi kerpeten yakıştırmasını bile yaptı Ulrich Siegmund son televizyon düellosunda.
2: Ich meine, die Zahlen, Daten und Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. Es wird seit vielen Jahren eine Politik gegen unser eigenes Land gemacht. Wir retten hier die Welt und vergessen unser eigenes Land. Und demzufolge haben wir den größten Fachkräftemangel natürlich in der Regierung.
3: Und es gibt doch ein gewisses Niveau, Herr Siegmund.
2: Das ist verständlich.
3: Ein gewisses Niveau und man sollte.
2: Das habe ich aber gerade gut auf dem Kopf.
3: Mir wird es nie einfallen, Sie als Flachzange zu bezeichnen. Ich mag Ihr Programm nicht und ich bin überzeugt, Sie haben auch nicht die richtigen Antworten, aber ich würde Sie nie als Flachzange bezeichnen.
0: Saksonya-Anhalt'te yaklaşan AfD tehlikesine dikkat çekmek için 120'yi aşkın göçmen kökenli işletme sahibi geçen hafta bir günlüğüne kepenk indirdi.
1: Evet.
0: Eyaletteki göçmenlerin endişesi oldukça anlaşılır tabii tüm bu dinlediğimiz açıklamalara baktığımızda.
1: Kesinlikle Aydın. Bunu yayın için iletişime geçtiğim Türkiye kökenlerde de gözlemledim. İleride herhangi bir sorun yaşamamak için konuşmak istemediler mikrofonumuza. Eyaleti terk etmeyi düşündüklerini aktardılar. Bu da oldukça anlaşılır. Almanya Başbakanı Friedrich Merz de bir uyarıda bulundu son olarak. Merz, Saksonya-Anhalt yönetiminin AfD'ye geçmesi durumunda eyaletin çok ciddi zarar göreceğini, hiçbir uluslararası yatırımcının AfD'li bir başbakanla temel atma törenine katılmayacağını söyledi.
4: Das so kommt, wie das in den Umfragen möglich erscheint, dann wird dieses Bundesland erhebliche Probleme bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch internationale Investoren mit einem AfD-Ministerpräsidenten zu einem Spatenstich kommen. Das Land wird erheblichen Schaden nehmen, wenn es so kommt, wie wir das jetzt befürchten müssen.
1: Son olarak pazar günkü Saksonya-Anhalt seçimlerine dair temel bilgileri paylaşalım Aydın. Yaklaşık 1.7 milyon seçmen bulunuyor eyalette. Eyaletteki göçmen oranı %10'un altında. Bunların da sadece bir kısmı Alman vatandaşı. Yani göçmenler herhangi bir siyasi aktör veya faktör değil bu eyalette. Öyle ki hiçbir partinin Türkiye kökenli bir milletvekili adayı bile yok örneğin. Bu Alman siyasetinde nadir görülen bir durum. Yeşiller barajı aşmak için çabalıyor Saksonya-Anhalt'ta. AfD birinci, CDU'nun ise ikinci parti olacağı artık kesinleşmiş durumda. Eyaleti ve aslında ülkeyi bekleyen en büyük soru işareti ise AfD'nin tek başına veya bir koalisyonla iktidarı devralıp alamayacağı.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. AfD'nin önümüzdeki pazar geleceği artık kesin dediğimiz Saksonya-Anhalt eyalet seçim başarısı ve sonrasında olabileceklerini konuşuyoruz. Bugün şimdi hattımızda Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Emre Arslan var. Merhabalar Emre Bey.
5: Merhabalar.
0: Emre Bey, çok basit bir soruyla başlamak istiyorum. 6 Eylül pazar gününden sonra bizi nasıl bir Almanya bekliyor?
5: Siyaset açısından ve Alman demokrasisi açısından yeni bir eşik daha atlanmış olacak. Tabii ki biz şeyi bilmiyoruz, yani tam sonuçlar ne olacak. Hani belki bir sürpriz de olabilir ve AfD beklediği kadar yüksek bir oranda almayabilir. Ama sanıyorum %40'ın üzerinde alacakmış gibi görünüyor. Eğer böyle bir durum olursa ve hele de gerçekten tek başına iktidara gelebilirse bir eşik atlanmış olacak. Buradaki eşik nedir? İlk defa AfD Almanya'da bir yürütme erkinin de başına geçmiş olacak. Yani gerçekten iktidarın bir parçası olmuş olacak. Her ne kadar küçük bir eyaletin sınırlı bir yetki alanı dahilinde olsa bile. Ama burada bence önemli olan şey şu, bu sadece tek bir kırılma olarak görmemek gerekiyor. genel bir sürecin bir parçası olarak, bir içindeki bir eşik olarak görmek gerekiyor ve gerçekten analiz etmeye çalışmak gerekiyor. Çünkü AfD zaten oldukça uzun süredir anketlerde de birinci parti olarak çıkmış durumda ve şöyle düşündüğünüz zaman neredeyse her 3 kişiden bir Alman'ın AfD'li olduğunu görebilirsiniz. Ve aynı zamanda bir de şunu da düşünebilirsiniz. CDU'da, FDP gibi partilerde AfD'ye özenerek onlar da oldukça ırkçı diyebileceğimiz söylemler kullanıyor. Yani gerçekten ırkçılığın çok çok normalleştiği ve ırkçılığa karşı herhangi bir şeyi söylemenin biraz lüks kaçtığı bir ortama doğru giriyoruz yani. Öyle bir durumdayız.
0: Peki siz nasıl görüyorsunuz? AfD'nin bu başarısı ülke demokrasi için gerçekten bir tehdit oluşturur mu?
5: Zaten şu anda bile oluşturuyor. Dediğim gibi yani Saksonya-Anhalt eyaletindeki başarılı sonuç zaten bunu artıracaktır. Ama şu anda bile öyle bir ortamda yaşıyoruz ki gerçekten birçok önemli sorun, göçmenlerin kendi sorunu ama sadece göçmenlerin değil, birçok daha güçlü konumda olmayan öznelerin diyelim, siyasi öznelerin, toplumsal öznelerin sorunlarının çok da konuşulmadığı veyahut da AfD'nin kendi ön plana çıkarttığı sorunlar, örneğin İslam sorunu gibi, işte göçmenlik sorunu gibi. Yani bunlar gerçekten toplumun en önemli sorunları değil. Hatta birçok açıdan sorun bile tanımlandırması doğru değil. Fakat o kadar çok fazla bir şekilde siyaset hegemonyasını belirliyor ki aslında şu anda demokrasiyi sıkıntı içerisine sokmuş durumda. Yani demokrasinin en önemli olaylarından bir tanesi hegemonya kavramıyla ifade edilebilir. Bugün AfD iktidarda olmasa bile onun düşünceleri çok fazlasıyla siyasi tartışmaları belirliyor. Asıl problem bu. Yani şu anki benim en önemli gördüğüm sorun AfD daha iktidara gelmeden onun söylemleri normalleşmeye başladı. Örneğin bu remigrasyon kavramı aslında normalleşmeye başladı neredeyse. Bu aslında toplu olarak sınır dışı etme, insanların haklarına tecavüz etme vesaire gibi anlamlara geliyor ama öyle bir hale geldi ki AfD'nin kendisi söylemleri diğer partiler tarafından da normalleşmeye hatta yer yer kullanılmaya başladı. Hmm. O yüzden AfD'nin şu anki durumu bile zaten demokrasi için bir tehdit. Daha güçlendiği zaman daha da tehdit olacaktır.
0: Şimdi biliyorsunuz Saksonya-Anhalt'te AfD 100 günlük bir acil eylem planı açıkladı. Eğer ki dediğiniz gibi hükümeti devralabilirlerse işte göçmen ve mültecilere yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması ve hatta eyalet bürokrasisini ters yüz etmeleri gibi noktalar var. En azından diğer partiler tarafından böyle gözüküyor. Özellikle aralarında SPD, CDU'lu isimlerin de bulunduğu pek çok eyalet İçişleri Bakanı bunu devlet içi bir darbe olarak gördü. Haklılar mı sizce bu endişelerinde?
5: Şimdi devlet içi darbe tanımı haksız olmayabilir. Yani doğru da olabilir. Hatta gerçekten eğer gerçekten özellikle memurların, alt kademedeki memurların siyaset tarafından yerinden edilmeleri Alman anayasasına uygun değil. Eğer bu tür şeylere girişirlerse bu bir tür darbe diye nitelendirilebilir. Ama benim için aslında bu tanımlama siyaset açısından doğru değil. Yani siyasetçiler, SPD'liler, CDU'lular veya diğerleri devlet içinde darbe, devlete karşı darbe gibi söylemlerle siyasi olarak bir güçlü bir söylem kurmuyorlar. Yani sanki devlete karşı toplum gibi bir açıdan baktığımız zaman AfD'nin işine gelecek bir şekilde bakın işte biz esas olarak sizin yani toplumun bize oy verenlerin çıkarını devlete karşı bile savunabiliyoruz. Yani o darbeyi ona oy verenler darbe olarak görmüyorlar. Zaten biz neoliberalizmin hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz, dünya zihniyetinde. Bürokrasi dediği zaman insanların zaten memur dediği zaman insanların pek hoşlarına gitmeyen, sanki birçok sorunu yaratan işte hantal bürokrasi vesaire gibi kavramların sürekli konuşulduğu 40-50 yılı yaşadık. Böyle bir durumda AfD'nin işte ben memurları değiştireceğim, azaltacağım demesi toplumda zaten sempatiyle bakılan bir şey olur. Ve buna karşı da bu devlete karşı darbe yapılıyor şeklindeki bir söylem kurulması aslında zayıf bir noktadan kurum olur. Yani bu AfD'nin hiçbir şekilde zorlanmayacağı, hatta hoşuna gideceği bir söylem olarak görüyorum ben.
0: Şimdi bir de AfD anketlerde bir başarıdan diğerini koşarken son olarak Baden-Württemberg Başbakanı Cem Özdemir ve Savunma Bakanı Boris Pistorius'un AfD'nin tekrar yasaklanması ile ilgili çağrıları oldu. Şimdi gerçekçi olarak bakarsak bu kadar halk desteği kazanmış bir siyasi hareketin yasaklanması mümkün mü? Yoksa bir önceki başbakan Olaf Scholz'un da iktidardayken dediği gibi cin şişeden çıktı mı artık?
5: Şimdi bunun ikisi de doğru da olabilir, ikisi de yanlış da olabilir ama esas sorun siyasi gündemin, siyaset hegemonyasının kimin tarafından belirleneceği. Bugün AfD tarafından belirleniyor. Yani AfD üzerine tartışılıyor. AfD'nin konuları üzerine tartışılıyor. AfD sanki Almanya'nın en büyük sorunu göçmenler, Müslümanlar vesaireymiş gibi konuşuluyor. Böyle bir ortamda yasaklama tartışmaları şu anda zaten AfD'nin daha çok herhalde işine geliyordur diye düşünüyorum. Hele de zaten ortada hiçbir şey yoksa, eğer bir şey varsa, gerçekten yapılabiliyorsa o ayrı bir şey. Ama tartışılıyor ama gündemi belirlenmedikten sonra, yani halka gerçekten çekici başka bir alternatif sunmadıktan sonra ikisi de çok yeterli değil. Yani nihayetinde yasak tartışması üzerine sadece tartışırsa toplum, buna AfD'ye bize zarar gelmez zaten. Yani Cem Özdemir'in veyahut da diğer politikacıların yasak tartışmasını ortaya atması bence AfD'ye bir zarar getirmez. Esas olarak dediğim gibi yoğunlaşılması gereken olay şu: Almanya'daki topluma, bu Doğu Almanya için olabilir, Batı Almanya için olabilir, farklı farklı kesimlere, toplumsal kesimlerin, yani bütün hepsini işlemez bu, bütün hepsini heyecanlandırmaz ama birçok kesimi heyecanlandıracak yeni kavramlar, siyasi gündemler oluşturulabilirse eğer, yani AfD'nin gündemleri ikinci plana atılırsa, o ortamda mesela yasak tartışmasında bir takım ilerlemelerin bir anlamı da olabilir. Ama bugün için o tür tartışmalar AfD'ye de bence daha çok işe yarıyor. Dolayısıyla bence esas tartışmadan uzaklaşıldığı müddetçe çok da bir anlamı yok. Yani yasaklansın mı yasaklanmasın da, ben kendim teorik olarak yasak kavramını demokrasiye uygun bir şey olarak görüyorum. Çünkü yasak olmadan demokrasi olmaz. Eğer insanların yaşama hakkını sonlandırmak yasaklanmazsa, yani diyelim ki keyfi biçimde insanların öldürülmesini yasaklamıyorsanız, ortada bir demokrasi olmaz. Yasağın kendisi olumsuz bir şey değildir. Ama burada kendi başlarına bir siyasi gündem oluşturamadıkları için sadece yasak kavramını ön plana attıkları zaman bu AfD'nin işine gelen bir şey olur.
0: Şimdi Saksonya-Anhalt'taki göçmenlerin tedirginliğini de biliyoruz. Bunu iletişime geçtiğimiz göçmenlerle de gözlemledik. Geçtiğimiz hafta kimi göçmen kökenli işletmeler bir günlüğüne kepek indirdi yaklaşan tehlikeye dikkat çekmek için. Olası bir AfD iktidarında bu insanların, özellikle de beyaz bir Hristiyan olmayan vatandaşların Saksonya-Anhalt'te barınmaları ne kadar zorlaşır sizce, ya da bu endişeleri gereksiz mi?
5: Öncelikle şöyle söyleyeyim, bu göçmen esnafların eylemini ben çok değerli buluyorum, çok anlamlı buluyorum. Yani çok büyük bir şeyler değiştirir mi bilmiyorum çok, ama o kadar önemli değil. Önemli olan şey şu: biz şimdi şu anda Türkçe yayın yapılan bir ortamdayız. Yani Türkçe dinleyen, Türkiye kökenli göçmenlerin dinlediği bir yerde. Yani göçmenler nasıl bir duygu içerisinde olmalı veyahut da nasıl bir tavır içerisinde olmalı? Yani hep bizim üzerimizde konuşuluyor, hep problem olarak anlatılıyor. Veyahut da bazen övülüyor, döner kesiyor işte politikacılar falan. Ama buna karşı göçmenler ne yapıyor? Bir şeylerin yapılması, siyasi olarak, toplumsal olarak, mekansal olarak kendini göstermesi, sokağa çıkması, yeri geliyorsa kepenklerini indirmesi gerekiyor. Yani göçmenler olarak bir şekilde kendilerini özne olarak, yani tabii ki şiddete dayalı olmadan demokratik biçimde kendini ortaya koyma yolları içine girmeyi düşünmeleri gerekiyor. Bu ne kadar başarılı olur olmaz başka bir şey. Ama bu göçmenlerin kendilerini güçlü hissetmeleri için ve sadece böyle üzerinde konuşulan bir nesne haline gelmemesi için çok çok önemli. Öncelikle bunu söyleyeyim. O açıdan ben o haberi duyduğumda çok mutlu oldum, öyle söyleyeyim. Yani demek ki oradaki göçmen esnafların arasında belli bir siyasi bir duygulanımın, bir bilincin ortaya çıktığını gösteriyor. Yani Saksonya-Anhalt'ta o insanların yaşama durumu ne olur? Muhtemelen daha da zorlaşabilir. Ama öte yandan şunu da söylüyorum. Yani o insanların belli hakları var. Oturum hakları var. Bir kısmının vatandaşlık hakkı var. Ve o insanların o hakkı, yani birçok AfD'ye oy veren insanlardan belki çok daha fazla çalışıyorlar. Çok daha fazla vergisini ödüyorlar. Çok daha fazla belki o oranın insanlarına hizmet ediyorlar. Ve o insanların orada yaşama hakkı, herhangi bir iktidar geldi diye ve insanların o anki öfkeleri oraya yönleniyor diye elinden alınmaması lazım. Bu ama bir duygu sorunu. Ve burada tabii ki oradaki göçmenlerin kendilerinin bakmaları gerekiyor. Umuyorum kendilerini orada güvende hissedebilecek durumda olmaya devam ederler. Burada da şey çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ortada sadece göçmen sorunu yok. AfD en çok işte iktidara geldiğinde biz işte bütün o demokratik projelerin hepsine biz son vereceğiz diyorlar. Bunların arasında Tabii onlar demokratik, antidemokratik söylüyorlar. Bunların arasında ne var? Özellikle lezbiyen, gay, eşcinsel konularında projelendirmelerine mesela karşı çıkıyorlar. Başka birçok konuda çocuk haklarının daha da geliştirilmesi konusunda vesaire. Yani AfD'nin tek mağduru göçmenler değil. O yüzden de göçmenlerin de, Müslüman göçmenlerin de özellikle kendilerini başka AfD'nin mağdurları olan kesimlerle belki çok daha fazla yakınlaşması, onlarla bir demokratik ilişki içerisinde olması gerekebilir. Bunu Amerika'da mesela çok görüyoruz. Orada bir takım yeni oluşumlar oluyor. Dolayısıyla burada güvende olmaları için oradaki göçmenlerin ve batıdaki göçmenlerin de öyle. Mutlaka ki Almanya'nın içerisindeki farklı dışlanmış diyelim ya da çok yeterince güçlü olmayan kesimlerle de ilişki içerisinde olmaları, onlarla daha fazla temas içinde olmaları gerektiğini düşünüyorum.
0: Şimdi tedirgin olan yabancı kökenlerden bahsettik ama bir de madalyonun öteki tarafı var. Çünkü kimilerine çok şaşırtıcı da gelebilir. Aralarında Türkiye kökenlerin de bulunduğu yabancıların AfD'ye oy vermesi, oy vereceğini belirtmesi, hatta partiye üye bile olması gerçekliği de var. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
5: Şimdi orada ben geçen gördüğüm bir ankette %10 civarında AfD'ye oy veriyormuş Müslüman göçmenler. Şimdi tabii ilk önce düşündüğümüz zaman AfD'nin belki de kendilerine en büyük problem olarak gördüğü, düşman olarak tanımladığı kitle Müslüman göçmenler. Yani göçmenler değil. Çünkü göçmen kavramı da yeterli değil. Çünkü şunu da bilebiliriz ki Alman Ruslar, yani Rusya'dan gelmiş olan Almanlar, onlar da göçmen deneyimini yaşıyorlar ama onların arasında %40 civarında AfD'ye oy verme var. Çünkü orada beyazlık üzerinden, ırk üzerinden tanımlanıyor. Müslüman göçmenler ise tamamen öteki olarak tanımlanıyor. Yani burada aslında bu %10 çok ciddi bir şaşırtıcı geliyor bana. Öte yandan şunu düşünüyorum, en çok mesela o ankete göre %26 oyla SPD'ye oy verilmiş ki bugün SPD'nin anketlerdeki oranı %13, yani katından iki katı verilmiş. Şimdi şunu da düşüneceğim, yani Almanya'da SPD o kadar kendine oy veren kesimlere karşı politikalar üretti ki son 10-20-30 yılda, o da biraz tuhaf. Sonra da şu noktaya gelinmiş oluyor. Aslında gerçekten AfD'ye karşı birçok alternatif de çok fazla ortaya çıkmadı. Bazı göçmenler arasında, Müslüman göçmenler arasında ben şöyle bir gözlemde de bulunuyorum. Onlar sanki şey gibi hissediyorlar. Ya biz diğer Müslüman göçmenler gibi değiliz. Biz AfD'ye yaklaşırsak biz diğer Müslüman göçmenlerden farklı olarak belki Almanlar tarafından daha çok beğenilir, daha çok tanınır veya daha çok seviliriz gibi bir psikolojiyle buraya da yaklaşıldığını görüyorum. Böyle göçmenlerin olduğunu da görüyorum ama onlara da herhalde şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Yani kısa vadede gerçekten belki bazı destekler de olunabilir. Mesela bu YouTube'u falan seyrettiğimiz zaman diyelim ki bir siyahi ya da bir Müslüman bir göçmen AfD için doğru bir şey söylediği zaman ben onun altındaki yorumlara bakıyorum. Bir sürü AfD'li çok iyisin falan gibi yorumlarda bulunuyor ve oradan gelen belli bir tanınırlık var. Belki bundan dolayı belli bir yönelme olabilir ama uzun vadede o insanların da durumu çok çok iyi olmayacaktır. Yani aslında %10 gerçekten çok yüksek bir oran, çok saçma bir oran. Ama dediğim gibi bütün bu Almanya'daki politik duruma baktığımız zaman da çok aşırı da üzerinde belki durulmaması gereken bir şey.
0: Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Emre Arslan, AfD ve Saksonya-Anhalt seçimleri hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Emre Bey.
5: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Eski Almanya'yı, yani kendi tabirleriyle yabancı kökenlerin daha az yaşadığı bir Almanya'yı istediğini açıkça belirten aşırı sağcı AfD ilk tarihi zaferini almak üzere 6 Eylül Pazar günü Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimleri bu partinin kazanacağı kesin. Asıl soru, tek başına eyalet hükümeti görevine alıp almayacağı. Bugün Kozmo Türkçe olarak bu seçimi yakından göz attık. Ekibimizden Erkan Aslan bize son verileri aktardı. Sonrasında Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Emre Arslan'la bir röportajımız oldu. Profesör Arslan, son anketlerde Almanya'da yaşayan Müslüman göçmenlerin %10'unun AfD'yi seçmek istediklerini gösterdiğini belirtti. Ve özellikle Müslüman kökenleri Almanya'nın en büyük problemi olarak gösteren bir partiye bu yaklaşımın kendisini de şaşırttığına değindi ve bu partinin Almanya'da sadece göçmen kökenler için değil, bütün vatandaşlar için bir tehdit olduğunun da altını çizdi. 6 Eylül Almanya'daki yabancı kökenlerin hayatı ve Alman demokrasisi için gerçekten tarihi bir gün mü olacak? Bunu illaki ilerleyen zamanlarda göreceğiz ve biz de bunun takipçisi olacağız. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi ARD Sounds ve podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bize eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Bu bir Kosmo prodüksiyonu.